soro osingale dumarwaya nraga yelabru ngawane ba arlonya nerejo yarigo na sidiro ve yaranya gramo ralambushino